My body, my choice. Navimin Luna Erşahin'e je komamın I say utu Radio 1 guhtari biki.